0: Multicultural Career and Job Expo is coming to the Logan Entertainment Center on August 26th from 10 a.m. to 1 p.m. With over 60 exhibitors and employers offering real job opportunities, this is your chance to connect directly with businesses and explore your next career move. The expo welcomes people from different culture and language backgrounds with support available in different languages. Make sure you bring your resume because there will be an opportunity for on-the-spot interviews. So whether you're looking for your first job, a career change, or your next opportunity, come along and meet employers face-to-face. Find more information by searching Multicultural Career Expo online or email info@multiculturalmailer.org.au.
1: mcje.com.au.
2: Bu Ağustos ayında çok kültürlü Queensland ayı 2026, Queensland genelinde insanları bir araya getiriyor, kültürü, topluluk ruhunu ve Queensland'ı evimiz gibi hissettiren birçok farklı hikayeyi kutluyor. Ay boyunca herkes, Queensland'ı tanıtan yemekler, müzik, sanat, spor ve yerel etkinlikler aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmaya davet ediliyor. Bölgesel kasabalardan şehir sokaklarına kadar herkesin bir araya gelmesi, birbirinden öğrenmesi ve Queensland'daki yaşamı şekillendiren kültürleri kutlaması teşvik ediliyor. Bir araya gelin ve Queensland genelinde gerçekleşen kutlamaların bir parçası olun. ATQLD.gov.au/Multicultural Month. Radio 4EB, Queensland hükümeti ile ortaklaşa düzenlenen çok kültürlü Queensland ayının sponsorlarından biri olmaktan gurur duyuyor.
3: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Bu Ağustos ayında çok kültürlü Queensland ayı 2026, Queensland genelinde insanları bir araya getiriyor, kültürü, topluluk ruhunu ve Queensland'ı evimiz gibi hissettiren birçok farklı hikayeyi kutluyor. Ay boyunca herkes, Queensland'ı tanıtan yemekler, müzik, sanat, spor ve yerel etkinlikler aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmaya davet ediliyor. Bölgesel kasabalardan şehir sokaklarına kadar herkesin bir araya gelmesi, birbirinden öğrenmesi ve Queensland'daki yaşamı şekillendiren kültürleri kutlaması teşvik ediliyor. Bir araya gelin ve Queensland genelinde gerçekleşen kutlamaların bir parçası olun. ATQLD.gov.au/Multicultural Month. Radio 4EB, Queensland hükümeti ile ortaklaşa düzenlenen çok kültürlü Queensland ayının sponsorlarından biri olmaktan gurur duyuyor.

korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok